kişinin tuğda zeynastır. Küştüğüm tuğda zeynettir, ıstı hanım kul bulvan yanıptır, uyanıptır. Benim iyinim senden yedmez olupdır, el götürdüm disne ben. İslemen bahay.